yapıyor yönetici metin. Çünkü bunun yüzünü metin. Mahat bu başka bir bit. Kaçık bulamazsın değil. Ne kadar kutu çağır. Şamanı diken bunu bir de başka metin hem. Kaçık bir oku hem. Ne gibi bayrol kutu çağır. Ve bunu bir de kutu bir de yok. Ben mama var. Ayrın kasırı bu. Mahat bir de çama bir metin kampala. Matı bir de daba kutu çağır. Don't wait in consent man. Yani yok.